kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Gürlek, 12. yargı paketinde bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacağını açıkladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Aile Olmanın Değeri Yuva Olmak başlıklı programın kapanışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir çocuğun hayatını değiştiren şeyler çoğu zaman büyük imkanlar değil, sevgiyle kurulan bir yuva, güven veren bir aile ve yanında olduğunu hissettiren bir eldir. Bugün aynı şekilde 9277 koruyucu ailemiz 11022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Her bir evladımızın kendi biricik yolunu çizmesi, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçulu ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan madencileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, işçi kardeşlerimizin haklarını eksiksiz alabilmesi noktasında ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Maden emekçilerimizin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri tamamen giderilene kadar da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'nın başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderdiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Danıştay üyeliğine Şükrü Doğan, HSK Genel Kurulu kararıyla Danıştay üyeliklerine ise Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz seçildi. ABD ordusu İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi.
4: Spor.
3: A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreşseverlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme

0: değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.

karavan tebessümlerden kurutulmuş çiçekler.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son iki haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 298 kişinin yakalandığı, 1804 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği bildirildi. Ayrıca son bir hafta içinde 4 PKK'lı teröriste teslim oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, biz İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşın son zamanlarda şikayetine sebebiyet veren yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, biz bunlara sokak eşkıyaları da diyebiliriz, vatandaşı tehdit eden, onları hayatından bezdiren oluşumlarla mücadele konusunda bir irade ortaya koyduk. Biz elimizden geldiği kadar bu yeni nesil suç çeteleriyle mücadele edeceğiz. Onları eylem yapamaz veya vatandaşı rahatsız edemez bir pozisyona, bir duruma getireceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek ve Enis Arıkan'ın da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin Tahran'a yönelik saldırılarına misilleme yapıldığını ve bölgedeki 18 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.
2: Spor.
1: A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz,

0: Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse bitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir falan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçurma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

olmadığı kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbinden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, biz İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşın son zamanlarda şikayetine sebebiyet veren yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, biz bunlara sokak eşkıyaları da diyebiliriz, vatandaşı tehdit eden, onları hayatından bezdiren oluşumlarla mücadele konusunda bir irade ortaya koyduk. Biz elimizden geldiği kadar bu yeni nesil suç çeteleriyle mücadele edeceğiz. Onları eylem yapamaz veya vatandaşı rahatsız edemez bir pozisyona, bir duruma getireceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek ve Enis Arıkan'ın da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin Tahran'a yönelik saldırılarına misilleme yapıldığını ve bölgedeki 18 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş

0: Haberlerle bir araya geldi. Kaya Alp 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak. Mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Bulgaristan arasında enerji alanında her geçen yıl genişleyen, çeşitlenen ve derinleşen ilişkilerin mevcut olduğunu belirterek, 2025 yılında ticaret hacmimiz 8,4 milyar avroyu aşmış durumda dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, Euro 53 lira 35 kuruş, Sterlin 61 lira 79

kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar. Bir Bitcoin 61.160 dolardan. Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdırt çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın.
5: Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

kafalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Reklamları sunar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın ihlalleri nedeniyle 3 Gündüz Kuşağı programıyla 2 diziye çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddeti özendirdiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.
4: Spor.
3: A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreşseverlerle bir araya geldi. Kayaalp 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

benden et. Hayat bu belli olur mu, pişman olur da dönersen vay. Vay ki ne vay haline.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Hoş geldin.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Atıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum.

Yasakladım gölgeme, yasakladım kalbime, döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin, kalbimden söküyorum. Ben

想。二次生 baby 木船慢。

0: Efendim kentin en özel istasyonunda Murat Ünce ile Uzun Ünce yoldasınız. Gece devam ediyor. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyoruz. En güzel eserleri sizler seçiyorsunuz. En güzel mesajları sizler gönderiyorsunuz. Medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden benim Murat Ünce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümüne geldin. İlk sırada mesaj var. O sana uygunsa sadece mesaj gönderebilirsin. Ama şarkı göndereceksen ikinci sıradan gönder gelsin. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın efendim.
1: Toprak söylese derdim.
0: Selamünaleyküm, ben Tayfur Avcı ve aleykümselam Tayfur'un Batuhan Kuşbudu, Arda Berk Akar, Furkan Önsal, Furkan Kılıç, Bayram Taplak, Ali Taylan Doğan, Ercan Bostaş, Koray Kabadayı, Mert Yıldırım, Aslan abilerin kardeşlerime selam, Aslan abilerim kardeşlerime selam olsun. Yol karardığında dönen namussuzdur, her şeyin zamanı var, acelesi yok dedi Tayfur Avcı ve dostları Batuhan Kuşbudu, Arda Berk Akar, Furkan Önsal, Furkan Kılıç, Bayram Taplak, Ali Taylan Doğan, Ercan Bostaş, Boray Kabadayı, Koray Kabadayı, Mert Yıldırım'a, Aslan abilerime, kardeşlerime selam olsun şeklinde selamlarını gönderdi Tayfur Avcı kardeşim. Yol karardığında dönen namussuzdur, her şeyin zamanı var, acelesi yok dedi Tayfur Avcı. Selamünaleyküm, ben İbrahim Özkan, canımdan çok sevdiğim Aslan kardeşim Sel Hocan Sarı'nın bugün doğum günü, doğum günün kutlu olsun. Sel Hocan Sarı, ad günün kut olsun can kardeş. Rabbim yeni yaşında özgürlüğünü nasip etsin. Amin inşallah demiş kardeşimiz de. Alemin aslanı, özlemimi ve hasretimi iletmek istiyorum. Sanıyorsun ki gece gün, yarın gün olmayacak. Sanıyorsun ki edilen edenin önüne koyulmayacak. Çok az kaldı. Herkes bir gün hesap verecek. Sel Hocan Sarı'ya özlem ve hasretle Allah'a emanet ol canım kardeşim benim. Men dakka dukka eden bulur. Ya da incittiğiniz yerden incitilirsiniz hadisesi. Selamünaleyküm, ben İbrahim Özkan. Canımdan çok sevdiğim Aslan kardeşim Sel Hocan Sarı'nın bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Rabbim yeni yaşında özgürlüğünü nasip etsin inşallah. Alemin aslanı, özlemimi ve hasretimi iletmek istiyorum. Sanıyorsunuz ki gece gün, yarın gün olmayacak. Sanıyorsunuz ki edilen edenin önüne koyulmayacak. Çok az kaldı. Herkes bir gün hesap verecek. Sel Hocan Sarı'ya özlem ve hasretle Allah'a emanet ol canım kardeşim benim mesajı geldi. Biz de Sel Hocan Sarı'nın yeni yaşını tebrik ediyoruz. Sevdikleriyle bundan böyle kutlayacağı nice yaşları olur Sel Hocan Sarı'nın. Ve devam ediyorum. Panel çok yoğunlaştı. Hacer Taşdelen, insan kaç yaşına gelirse gelsin başı her dara düştüğünde aklına ilk gelen ablasıdır. Varsa sarılır, yoksa dağılır. Biz dağıldık ama yıkılmadık. Sarsılmamız yakın. Elbet bir gün Aslan ablam Dicle Pirşek'te seni çok çok seviyorum. Kurban olduğum Hacer Taşdelen'den gelen mesaj böyle. Süleyman Şahin'e güzel bir şarkı gelecek. Radyoyu kapatmayın, hatta sesini daha da açın. Kadriye Üney, canım eşim, her şeyim Kadir Üney'e sıradaki eser gelsin. Kadir Üney'den de Kader Birliği yaptı. Arkadaşları Cihan Girdere, Ağıt Özçelik'e, Seyfettin Taşkan'a gelsin. Ağıt Özçelik, Seyfettin Taşkan'a gelsin. Kadir Üney'in mesajı da böyleydi. Her şeyim Kadir Üney'e.

Sıradaki eser gelsin dedi. Kadir Güney'den de kader birliği yaptı. Arkadaşlar Cihan Girdere, Ağat Özçeli'ye, Seyfettin Taşkan'a gelsin sıradaki güzel eserler. Yine Hacer Taşdelen panelinden bir mesajımız var. Karanlık ne kadar derinse yanında olan insanın ışığı o kadar kıymetli olur. Gün gelecek, hepinizi o karanlıktan çıkartacağız. Sabredin Dicle Pirşekli, Arzu Kaya, Sultan Sunkur, Ece Sucu. Siz aslan gibisiniz, biz de hep sizinleyiz. Sabır canlarım, elbet bir gün aslan oğlumun aslan teyzelerim. Eylem kardeşimin panelinden bir mesaj. Bir gün seni görmeye değil almaya geleceğiz. Sensiz doğan güneş batsın. İki gözümün çiçeği MÇ. Elbet bir gün seni seviyoruz dedi Eylem MÇ'ye. Fatma Bayat, gözlerine dalıp saatlerce güzel bir manzarayı izler gibi seyretmek istiyorum güzel yüzünü. Dualarım seninle sevgilim. Her saniye aklımda olduğunu bil çiçeğim çiçeğin dedi. Her saniye aklımda olduğunu bil çiçeğin. Fatma Bayat. Bizim Bayatlar var yeni doğanda. Onlarla alakası var mı Fatma Bayat'ın? Nuri abiler, Nuri Bayatlar. Onlar da, Bayatlar da bize çok yakın akraba. Bilenler bilir yeni doğanda. Fahri Bayat'ı, Nuri Bayat'ı. Fatma Bayat kardeşim, soy isim benzerliği olabilir. Gözlerine dalıp saatlerce güzel manzarayı izler gibi seyretmek istiyorum güzel yüzünü. Dualarım seninle sevgilim, her saniye aklımda olduğunu bil çiçeğin dedi Fatma Bayat. Devam ediyoruz. Sizler de medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Bu arada Tayfur Avcı'dan Arda Berk Akar'a çok selam var. Tayfur Avcı kardeşimin Arda Berk Akar'a çok çok selamları var. Bu da üzerimizde kalmasın. Tayfur Avcı kardeşimin Arda Berk'e, Arda Berk Akar'a çok selamları var. Evet. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için de 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın arkadaşlar. Evet, Ahmet abi söylesin saza. Niye gelmedin? Kim istemiş bu şarkıyı? Aç radyonun sesini. Biraz şenlik olsun ya. Biraz eğlenelim. Aç radyonun sesini iyice. Aç aç aç. Murat İnce yayında. Evet, Ahmet Kaya saza niye gelmedin? Ve sıradaki tüm güzel eserler Süleyman Şahin'e gelsin. Kimden? İki gözünden. İki gözüm. Ne olursa olsun umudunu kaybetme. Bugünler geçecek, hasret bitecek, özlenen günler gelecek. O gün geldiğinde, geriye dönüp baktığında sabrının ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlayacaksın. Rabbim seni korusun, yolunu açık etsin, gönlüne ferahlık versin. Seni unutmayanlardan, her daim hayırla ananlardan ve dualarında yer verenlerden selam olsun. Allah'a emanet ol iki gözüm. Gün gelir yollar birleşir, çaylar yeniden aynı masada içilir. Sohbetler kaldığı yerden devam eder. İki gözünden, iki gözüne. Süleyman Şahin'e geliyor bu güzel eser. İki gözüm, ne olursa olsun umudunu kaybetme. Bugünler geçecek, hasret bitecek, özlenen günler gelecek. O gün geldiğinde geriye dönüp baktığında sabrının ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlayacaksın. Rabbim seni korusun, yolunu açık etsin, gönlüne ferahlık versin. Seni unutmayanlardan, her daim hayırla ananlardan ve dualarında yer verenlerden selam olsun. Allah'a emanet ol iki gözüm. Gün gelir yollar birleşir, çaylar yeniden aynı masada içilir. Sohbetler kaldığı yerden devam eder diyor. İki gözü, iki gözüne, yani Süleyman Şahin'e iki gözünden armağan olarak geliyor bu güzel çalışma. Elbette gün gelir sohbetler kaldığı yerden o güzel çaylarla devam eder, niye etmesin?

güzel bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Süleyman Şahin'den ve Süleyman Şahin'in iki gözünden blok böyle geçtik. Güzel şarkılardı, güzel sohbetti, güzel muhabbetti, güzel mesajlar ve güzel şarkılar vardı. Bir kere daha Süleyman Şahin'e ve dostlarına selam olsun.

İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ben de kumanda, merak etmeyin. Herkes mesajlarını medyamesaj.com üzerinden göndermeye başladı. Yine devam ediyor, yoğunluk var. Medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönderin gelsin. Selamünaleyküm, ben Selocan Sarı'nın annesi. Buradan biricik oğlumun doğum gününü kutlar. Nice beraber güzel, huzurlu yaşlarının olmasını dilerim. Canım oğlum, seni çok seviyorum, çok özledim. Kavuşmamıza çok az kaldı inşallah. Baban Sedat Sarı'nın ve kardeşlerinin selamı var. Doğum gününü kutluyorlar. Seni özlem ve sevgi dolu duygularla kucaklıyoruz. Aslan oğlum Selocan Sarı, Allah'a emanet ol anneciğim. Selamünaleyküm, ben Selocan Sarı'nın annesi. Buradan biricik oğlumun doğum gününü kutlar. Nice beraber güzel, huzurlu yaşlarının olmasını dilerim. Canım oğlum, seni çok seviyorum, çok özledim. Kavuşmamıza çok az kaldı inşallah. Baban Sedat Sarı'nın ve kardeşlerinin selamı var. Doğum gününü kutluyorlar. Seni özlem ve sevgi dolu duygularla kucaklıyoruz. Aslan oğlum Selocan Sarı, Allah'a emanet ol anneciğim. Biz de Selocan Sarı'nın ad gününü tebrik ediyoruz. Bugün benim oğlum Murat Tibet İnce'nin de ad günü arkadaşlar. Vallahi unutmuşum. Dün gece de yayından sonra da konuştuk da bile hiç kafa kalmadı ki. Paldır küldür apar topar böyle günlerdi. Birbiri ardına devrilirken çok şeyi böyle kaçırıyoruz. Sevdiklerimizle bir araya gelemiyoruz. Bu da üzüyor beni açıkçası. İnşallah bundan böyle daha başka olur ya.

Ben Hamza Topdemir. Can abim Arda Berk Akara. Can abim Arda Berk Akara. Bol bol selamlarımı gönderiyorum. Yol kararınca dönen namussuzdur sarım. O güneş bize de doğacak. Sabır delikanlının kılıcıdır mesajı geldi. Hamza Topdemir. Can abim Arda Berk Akara. Bol bol selamlarımla. Yol kararınca dönen namussuzdur sarım. O güneş bize de doğacak. Sabır

Bir delikanlının kılıcıdır. Biri orada biri burada. Kime kolay hayat bilinmez ama şu mesajlar çok güzel. Gerçekten şu mesajlar çok güzel. Arda Berk Akar'a bol selam. Yol kararınca dönen namussuzdur sarım. O güneş bize de doğacak. Sabır delikanlının kılıcıdır dedi Hamza Topdemir. Hatırlanmak kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Emin olun, hatırlanmak çok güzel bir şey. Yasin Şentürk bomba mesajında düştü. İkisini birleştirip okuyorum. Önce bomba mesajının önünde. Canım ablam Tuğçe Yılmaz, Tolga Can, Şentürk, Aslan abim çok özledik. Kardeşimiz tez zamanda güzel günlere. Yasin Şentürk'ten canım ablam Tuğçe Yılmaz, Tolga Can Şentürk, Aslan abim çok özledi. Kardeşiniz tez zamanda güzel günlere mesajı geldi. Yine Yasin Şentürk'ün normal mesajı. Selamünaleyküm Aslan abim. Tolga Can Şentürk, her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Canım abim, sabrınla bu zor günleri de devireceksin. Bey baba demiş Yasin Şentürk. Zübeyde Çakır kardeşim, canım oğlum Mert'e, seni özlemle, dualarla ve umutla bekliyorum. Güçlü ol, başını dik tut. Seni çok seviyorum. Elbet bir gün kuzum dedi Zübeyde Çakır kardeşimiz.

Arkadaşlar daha saat 23.26, gece 1'e değin yayındayım. Şu mesajlarınızı gönderin gelsin. Mesaj gönderenler, şarkı isteğinde bulunanların elleri Reşat Altın'ı görsün diye esprisi vardı bizim. Bir sunucu arkadaşım vardı, şair Mehmet Hacı İsmailoğlu, sahneye çıkınca öyle derdi. Alkışlayanların elleri Reşat Altın'ı görsün. Mesaj gönderenlerin elleri Reşat Altın'ı görsün. Şarkı isteğinde bulunanların elleri ne olsun, kremsiye mi görsün bakayım. Cihan kardeşim isteği var, hemen yayına alıyorum. Öncesi bir kere daha hatırlatalım. Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Cihan kardeşimizin isteğini çalıyoruz. Deniz amcama ve dostları Umut Özdemir, Mustafa Baysal'a gelsin. Sana benzemeyen gül gül olmaz olsun diyor Cihan. Deniz amcama ve dostları Umut Özdemir, Mustafa Baysal'a gelsin. Sana benzemeyen gül gül olmaz olsun.

Efendim devam ediyoruz. Alya Aslan, Özgür Kılıç'a gelsin. Kalbim, ruhum seninle, hayatımın anlamı kara tren. Alya Aslan'ın isteği, Özgür Kılıç'a gelsin. Kalbim, ruhum seninle, hayatımın anlamı kara tren. Yavuz Bingöl'den geldi. Alya Aslan, Özgür Kılıç'a armağan etti bu güzel çalışmayı. Kalbim, ruhum seninle, hayatımın anlamı dedi. Alya Aslan, Özgür Kılıç'a.

Mahsus Mahal geldi. Muhammed Sidar Kesici Murat İnci amcasına ayrı yayınlar diliyor. Ellerinden öpüyor. Remzi Kesici ağabeyine çok çok selamlarını iletiyor. Ellerinden öpüyor. Kadir Duman, Rasim Duman, Fırat Karayazı, Murat Sönmez, Halil Daş, Namı Diğer Arap abisine, Atalay Karaca, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli Aliş, Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşalı Apodayı, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader yoldaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gürsel Özceylan, Yunus Emre Çakır, Baver Demir'e, Halil Özdemir'e ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine, dostlarına çok selamlarını gönderiyor. Mahsus Mali armağan ediyor. Muhammed Sidar Kesici, gözlerinden öperim amcam. Benden, Mehmet Can Kesici'den, Sidar'dan, Emre Alkış'tan selam olsun Diyarbakırlı Remzi Kesici kardeşime.

Efendim devam ediyoruz. Süleyman Şahin'den tüm dosta, kardeşe selam olsun. Mahsun Kırmızıgül, sevdiğim. Bazı insanlar vardır, iyi gününde yanında olur, bazıları da zor gününde elini bırakmaz. Aradaki farkı zaman gösterir. Biz kimseye kin tutmadık, kimsenin de ekmeğiyle oynamadık. Gördük ki insanın en büyük serveti samimi dostlarıymış. Rabbim dostluğunu yarı yolda bırakmayan herkesten razı olsun. Amin. Aslan Recep Dayı'ma, Musa Şahin'e, Atacan Sarıkaya'ya, Kerem Hakbilen'e, Mustafa Davun'a, Veysel Sönmez'e, Sezer Bozkaya'ya, Yakup Özkaya'ya ve Haşim Gül'e, Osman Yılmaz'a, Öztürk Balaban, Halil Ağırcan'a gelsin sıradaki tüm şarkılar. Uzakta olanlara selam, hasret çekenlere de sabır olsun dedi Süleyman Şahin kardeşimiz. Her defasında güzel mesajlar veriyor Süleyman Şahin. Bazı insanlar vardır, iyi günde yanında olur, bazıları da zor gününde elini bırakmaz. Ya aradaki farkı zaman gösterir. Biz kimseyi kim tutmadık, biz kimseyi kim tutmadık, kimsenin de ekmeğiyle oynamadık. Ki ekmekle oynayan insan çok kötü bir insandır, bunu da söylemek gerekiyor. Gördük ki insanın en büyük serveti samimi dostlarıymış. Rabbim dostluğunu yarı yolda bırakmayan herkesten razı olsun. Allah senden de razı olsun Süleyman Şahin. Süleyman Şahin'in isteği, sevdiğim geldi dostlarına.

kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yoldasınız efendim. Gece devam ediyor. Suzan Özkaya'dan kardeşi Yakup Özkaya'ya bir mesaj var. Canım kardeşim, hayat bizi bazen farklı yollara savursa da kardeşlik bağı hiçbir zaman kopmaz. Bilmeni isterim ki senin yerin her zaman kalbimin en güzel köşesinde. Günler geçse de, araya mesafeler girse de sana olan sevgim ve özlemim hiç eksilmiyor. İnsan kardeşinin kıymetini yokluğunda daha iyi anlıyor. Bazen bir sohbetini, bazen bir gülüşünü, bazen de sadece sesini duymayı özlüyorum. Rabbim seni her türlü kötülükten korusun, yolunu açık etsin. Dualarımda her zaman varsın. En büyük dileğim sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelmek. Allah bizi birbirimize mahcup etmesin. Tez zamanda kavuşmayı nasip etsin. Seni çok seviyorum kardeşim. Özlemin yüreğimde, duam dilimde. Sıradaki tüm eserler kardeşim ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına armağan olsun. Ferman Akdeniz Yaralı Kartal armağan olarak geldi. Suzan Özkaya'dan kardeşi Yakup Özkaya'ya, canı kardeşine armağan olarak geliyor. Ferman Akdeniz söylüyor, Yaralı Kartal. Hayat bazen bizi farklı yollara savursa da kardeşlik bağı hiçbir zaman kopmaz dedi. Suzan Özkaya, kardeşi Yakup Özkaya'yı ne kadar çok sevdiğini söyledi. Sıradaki güzel eserlerle birlikte bu muhteşem şarkıyı Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartalı Suzan Özkaya, kardeşi Yakup Özkaya'ya sevgisiyle, özlemiyle, hasretiyle armağan etti efendim. Aç Radyo'nun sesini Murat Ünce yayında.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş, karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım?

Vay be. Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye. Babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım. Delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup gavur memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Efendim devam ediyoruz. İyi yayınlar abi. Hacer Taşdelen ben. Etkinden Kralını Tanımam şarkısını Aslan Bacılarım Dicle Pirçekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Ece Sucu, Dilek Türkoğlu'na gönderiyorum. Kanında kahpelik olanın nasibinde mertlik olmaz. Onlara kahpelikten bir şey olmadıysa bize de mertlikten hiçbir şey olmaz. Açın sesi bacılarım, seviliyorsunuz dedi. Vay vay vay vay vay vay. Vallahi helal ya. İyi yayınlar abi. Hacer Taşdelen ben. Etkinden Kralını Tanımam şarkısını Aslan Bacılarım Dicle Pirçekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Ece Sucu, Dilek Türkoğlu'na gönderiyorum. Kanında kahpelik olanın nasibinde mertlik olmaz. Onlara kahpelikten bir şey olmadıysa bize mertlikten hiçbir şey olmaz. Açın sesi bacılarım, seviliyorsunuz. Hacer Taşdelen'den, Etkin'den, Kralını Tanımam dostlarına, Aslan Bacılarına geliyoruz.

Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayan acımam.

Zor Bey Evren Dilmacı'nın bir mesajı var değerli kardeşimin. Selamünaleyküm, ben Zor Bey Evren Dilmaç. Aslan abim Arda Berk Akar, sabır delikanlının kılıcıdır. Canım abim, her nasip vaktini esirdir. Yol kararınca dönen namussuzdur. Aslan abilerim Burakcan Bozkurt, Samet Pamukçu, Furkan Önsal, Bayram Taplak ağabeylerime selam olsun mesajı var. Muhbirler her masada yer alır ama tarihte asla diyor Zor Bey Evren Dilmaç. Muhbirler her masada yer alır ama tarihte asla. Aslan abilerim Burakcan Bozkurt, Samet Pamukçu, Furkan Önsal, Bayram Taplak ağabeylerime selam olsun. Zor Bey Evren Dilmaç, aslan abim Arda Berk Akar, sabır delikanlının kılıcıdır. Canım abim her nasip vaktini esirdir. Yol kararınca dönen namussuzdur dedi. Dostlarına, abilerine selamlarını gönderdi. Burakcan Bozkurt'a, Samet Pamukçu'ya, Furkan Önsal'a, Bayram Taplak ağabeylerine bolca selam gönderdi değerli kardeşimiz. Zor Bey Evren Dilmac'ın dostlarına, abilerine selam var. Yol kararınca dönen namussuzdur. Muhbirler her masada yer alır ama tarihte asla dedi Zor Bey Evren Dilmac.

Şimdi arkadaşlar mesajlar var. Son 25 dakika içinde gelen mesajlar. Hemen aktarıyorum hepsini teker teker. Yayın takip eden değerli kardeşler, sizler de medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği.

Ankara'da masada tahmin ediyorum bizim Metin harıl harıl çalışıyor sessizlere daha iyi ulaşsın diye. Öyle mi Metin? En azından bizim radyonun içine bazen şey vardı eski günlerde. Ulan şaşırır kalırdık, uzaktan bir insan bilgisayara nasıl müdahale eder? O yıllar öyleydi. Yeni böyle hani öğrendiğimiz zamanlar. Ben mouse'la işte şarkının üzerinde gidiyorum, mouse gidiyor başka bir yere filan. Koca stüdyoda tek başımayım mesela Ankara'da, koca atıyorum X bir radyodayım. Gece gece ne oluyor filan, böyle bir panik ataklar yapardık. Ha şimdi öyle şeyler yapmıyoruz da ne oluyor bir bakıyorum, acaba burada kim var burada?

Mesajlar geliyor, ben mesajları bir aktarayım. Yasin Şentürk demiş ki Şentürk Emlak Aydın Şentürk, oh ne güzel. Tolga Can Şentürk, İlham Erkılıç, dostları Emre Kırgaçoğlu, Deli Serkan, kardeşleri Yasin Can Şentürk. Yasin Şentürk böyle olmuyor vallahi. Yani Şentürk Emlak Aydın Şentürk olarak sizi sponsor görmemiz lazım. Ya da hala kirada olan bu abinize bir ev bulun da hesaplı bir ev alalım. Yasin Şentürk, Bey Baba Tolgacan Şentürk, sevdiği Tuğçe Yılmaz, size oralar yakışmadı, çok özledik. Kardeşi Yasin Can Şentürk, herkesin çok selam var. Güzel günler, çok yakın mesajı geldi. Yusuf Yüzbaşıoğlu, namı diğer Muhammed Emin Yüzbaşıoğlu, Aytaç Kemer, Ömer Yüzbaşıoğlu, Orkun Can Kemer, Eray Palabıyık, İbrahim Ceylan. Namussuzun namı olmaz, sen namınla yaşa aslan abim. Aytaç Kemer, Muhammed Emin Yüzbaşıoğlu seni çok seviyor. Şarkı, sıradaki şarkı tahmin ediyorum. Yusuf Yüzbaşıoğlu panelinden gelen mesajda ikinci sıradan şarkı isteğinde bulunabiliyorsunuz. Mesaj bölümünden gelmiş. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. Girdik, ilk sırada mesaj normal mesaj. Şarkı göndereceksek ikinci sıradan da 160 karakterde de şarkı isteğini yapabilirsiniz. Neyse, panelimize cevap gelmedi. Biz yazdık stüdyoda kim var diye. Demek ki kimsecikler yok. Evet. Ses daha iyi. Bak şu anda ses çok daha iyi. Evet evet evet. Doğru bildin diyorum Metin. Adamsın. Vallahi Metin de olmasa bizim sesimizi Ankara'da kim verecek böyle güçlü güçlü Metin. Ne yapalım Metin ya. Yasin Şentürk, selamünaleyküm kardeşim. Tolgacan Şentürk, biz geldik. Sen yoksun be kardeş. Buraların tadı yok. Çık gel be kardeşim. Bekliyoruz. Hayırlısıyla Deli Baba Serkan Akgül. Sarı İbrahim Akdoğan, biz çaresiz

kalmayız. Biz asla umudumuzu kaybetmeyiz. Sonuçta Yusuf zindanı değil, zindan Yusuf'u gördü. Yiğide her yer meydan, ümitsize her yer zindandır. Elbet bir gün kardeşim. Tolga Minkara, kardeşim Ahmet Güngör'e gelsin. Emrah Minkara'ya, dostuma da selam olsun. Arkadaşlar panelim sakin. Son bir saatteyiz. Bol şarkı çalabilirim, bol mesaj okuyabilirim. Gönderin gelsin. Nasıl? medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Yasin Şentürk bir mesaj daha gönderdi. Öncelikle selamünaleyküm. Garibana kurnazlık, delikanlıya hainlik yapılmaz. Kardeşim Tolga Can Şentürk'e gelsin. Emre 40 Kırkaç oğlu. Bu şekilde yazmışsınız. Kırkaç oğlu. Yasin Şentürk'e selam olsun. Devam ediyorum efendim.

Şerefi, namusu bilen tüm delikanlılara selam olsun. Kimini bilmeyen namusunu bilmez. Biz her zaman buradayız Tayfur Avcı. Şerefini, namusunu bilen tüm delikanlılara selam olsun. Kimini bilmeyen namusunu bilmez. Biz her zaman buradayız Tayfur Avcı. Arkadaşlar, panelim şu an sakin, tertemiz, bomboş. İlk gelen şarkıyı çalarım, bekletmem, haberiniz olsun. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun, radyolar bölümünden beni buldun. Murat İnce yol mesaj. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteğim. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteğim.

Şimdi arkadaşlar, insan bazen bir ömrü yaşar da bir cümlenin ne demek olduğunu ancak yıllar sonra anlar. Ya nasıl yani? Öyle işte.

İnsan bazen bir ömrü yaşar da bir cümlenin ne demek olduğunu ancak yıllar sonra anlar dedim, değil mi? Böyle bir cümle kurduk. Hadi bakalım ne diyeceğiz olmazsa. Hadi bakalım Murat İnce. Hadi diyor şimdi bakın ne diyeceğim. Ne dedi? Bir şey demek istemiyorum. Çay içmek istiyorum. Boğazım kurudu vallahi billahi. Biraz nefes alıyorum şu dakikalarda inşallah. 7 ile 8, 8, 9 arası hırpalamaya bir başlıyorsunuz. 9'dan bu saate kadar 3 saattir herhalde aralıksız konuştuk, aralıksız çaldık. Kolay olmuyor arkadaşlar ya. Vallahi kafa duruyor bazen. Oy oy oy. Çay da olmasa, kahve de olmasa vallahi bu hayatın neresi çekilir bilemiyorum. Şimdi bu gece kurduğumuz cümle öyle bir cümle ki bazı insanlar özlenmez, içlerinde yaşanır. Gecenin konusu buydu, hatırlayanlar vardır. Bazı insanlar özlenmez, içlerinde yaşanır. Ve inanır mısınız arkadaşlar? İnsan yaş aldıkça bunun ne kadar büyük bir hakikat olduğunu daha iyi anlıyor. İşte bizim saçımız sakalımız ağrır ya, biz daha iyi anlayanlardanız. Uzun Bay Şipil örneğin Murat İnce. Çünkü özlemek başka şey dostlarım. İçinde yaşatmak başka. Özlediğiniz şey uzaktadır.

ama içinizde yaşattığınız şey sizden hiç ayrılmamıştır. Yavrum Neyzan benim, şu bak masanın üzerinde bir dolan masan, canım benim. Bir annenin vefatının üzerinden 20 yıl geçer. Ama evladı bir sıkıntıya düştüğünde ilk onu düşünür. Bir baba bu dünyadan göçeli yıllar olmuştur ama oğlu bir karar vereceği zaman içinden hala onun sesini duyar. Bir evlat toprağa verilmiştir ama anne sofraya bir tabak fazla koymamak için yıllarca mücadele eder. Çünkü bazı ayrılıklar mezarlıkta başlamaz dostlarım. Kalbin içinde devam eder ve bazı sevgiler toprağın altında, inanın bitmez. Bitmiyor da zaten. Duanın içinde yaşamaya devam eder. Öyle değil mi? Ya gidenlere dua etmiyoruz mu? Şunu fark ettiniz mi hiç? İnsan bazı insanları ağlayarak değil, susarak özler. Çünkü gözyaşının anlatabildiği yer vardır. Ama bazı özlemler vardır ki dil anlatamaz, gözyaşı anlatamaz. İnsan yalnızca içine çöken sessizlikle yaşar onları. Bir bayram sabahı gelir, herkes birbirine sarılır. Ama sizin içinizde eksik bir ses dolaşır. Bir telefon çalmasını beklersiniz, çalmaz. Bir kapının açılmasını beklersiniz, açılmaz. Ve işte o an kalbinizin içinde yıllardır boş duran bir yer yeniden sızlamaya başlar. Sevgili arkadaşlar, bazı insanlar öldüklerinde gitmezler. Bazı insanlar unutulduklarında giderler. Ve biliyor musunuz, gerçek sevgi unutmaya izin vermez ki. Vallahi vermez. Çünkü sevgi hatırlamaktır. Sevgi dua etmektir yahu. Sevgi yıllar geçse de kalbin bir köşesinde yer açmaktır. Bakın, belki şu an bizi dinleyen bir kardeşimiz var. Annesinin o mis kokusunu unutmaya başladığı için ağlıyor. Duyumsayamadığı için. Belki bir baba var, evladının sesini hafızasında canlı tutmaya çalışıyor. Belki bir gurbetçi var, annesinin mezarına gidemediği için geceleri yastığını gözyaşlarıyla ıslatıyor. Belki bir kader mahkumu var. Üç adımlık oda şehumuz. Vay şehumuz. Yıllardır sarılamadığı evladının büyüdüğünü fotoğraflardan izliyor. Ya bunlar çok acı şeyler. Ben buralara girdiğim zaman çıkamıyorum abi ya. Yemin olsun ki ya. Öf. Allah kimseye yaşatmasın arkadaşlar, yemin ediyorum. Çok zor şeyler bunlar. Yaşayanlara da güç, kuvvet, sabır versin. Tez zamanda da sevdiklerine kavuştursun. Öyle değil mi? Yani bir kader mahkumu belki kucağına bile alamadı çocuğunu. Ya da aldıysa da öyle ayaküstü işte. O kısacık 40 dakikalık görüşme, şu bu, neyse işte. Hatta çocuklar gidiyor geliyor mu onu da bilmiyorum da. Hiç unutmam, bir gün bir delikanlı 7-8 yaşında bir çocuk, Murat amca senden başka kimsem yok, babama sesimi duyurabileceğim diye ben böyle mikserin üzerine düşmüştüm, ağlamaktan kriz geçirmiştim. O günleri, o yılları bilenler, tanık olan kardeşlerim muhakkak vardır. Belki şu an tam da bu dakikada birileri sessizce ağlıyor. Kimse görmeden, kimse bilmeden. Çünkü bazı gözyaşları insanın gözünden değil, ruhundan akar dostlarım. İnsan bazen kaybettiği kişiyi değil, onunla birlikte kaybettiği kendisini de özler. Annesinin yanında çocuk olabildiği günleri özler. Babasının yanında güvende hissettiği zamanları özler. Evladının baba diye boynuna sarıldığı anları özler. Abisinin yanında hani kardeş olmanın, o duvarın yanında dimdik ayakta kalmanın, ona efelenmenin o hal durumunu özler. Özler işte ve sonra anlar ki hayat aslında çok uzun değildir. Çok kırılgandır. Bir gün var dediğimiz şey, gün gelir hatıraya dönüşür. Bir gün sesini duyduğumuz insanlar bir gün dualarımızın misafiri olur. Bu yüzden dostlarım, bugün hayatta olanlara

sıkısal küslükleri büyütmeyin, olur mu? Sevgiyi ertelemeyin. Çünkü yarın diye bir söz verilmedi hiçbirimize. Ve insanın ömrü boyunca taşıdığı en ağır yüklerden biri söyleyemediği sevgilerdir. Bu gece belki hepimizin kalbinde bir isim dolaşıyor. Belki bir anne, bir baba, bir evlat, bir kardeş, bir dost. Şimdi gözlerinizi kapatın dostlarım. Ve onları bir an için kalbinizde hissedin. Çünkü bazı insanlar mezarda değildir. Bazı insanlar kilometrelerce uzakta değildir. Bazı insanlar geçmişte hiç değildir. Bazı insanlar insanın kalbinin tam ortasında yaşamaya devam eder. Ve işte bu yüzden bazı insanlar özlenmez. Onlar her nefeste biraz daha yaşanır. Kalplerimizin ortasında yaşamaya devam eden canlarımıza selam olsun. Ahirete intikal edenlere rahmet olsun. Mekanları cennet olsun. Geride kalan siz canlara Rabbim sabır ihsan eylesin. Hacer Taşdelen kardeşim demiş ki, kurt köye inince köyün bütün küskün itleri kardeş olurlarmış. Lafın meclisten dışarı falan değil. İtlik yapanların tam ortasına. Bizdeki dostluk sizdeki teraziyi bozar. Dostunuz daim olsun. Aslan bacılarım Dicle Pirşekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu. Seviyorum sizi. Ya bacım iş gülecek durumda değildim. Nasıl güldürdün beni ya. Ay yaşa. Kurtköy'e inince köyün bütün küskün itleri kardeş olurlarmış. Lafın meclisten dışarı falan değil. İtlik yapanların tam ortasına. Bizdeki dostluk sizdeki teraziyi bozar. Dostunuz daim olsun. Aslan bacılarım Dicle Pirşekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu. Seviyorum sizleri. Hacer Taşdelen bir mesaj daha göndermiş. Yusuf Yüzbaşıoğlu şarkı isteği için çok tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi hemen yayını alacağım. Eyvallah. Hacer Taşdelen abi, ben Doğuş Pirşekli. Ha, Hacer kardeşimin panelinden Doğuş yazmış bu sefer. Abi ben Doğuş Pirşekli. Aslan eşim Dicle Pirşekli. Her zaman arkandayım. Seni çok seviyorum. Kara gözlüm. El ele çıkacağız oradan. O güneş bize doğacak, sözümüz var. Doğuş Pirşekli. Aslan karım Dicle Pirşekli. Her zaman arkandayım. Seni çok seviyorum. Kara gözlüm. El ele çıkacağız oradan. O güneş bize de doğacak, sözümüz var diyor. Ya bazı haberler alıyorum. İşte karı koca iki seven hanımefendi, atıyorum 15-20 yıl, beyefendi 50 yıl, böyle acayip acayip cezalar alan kardeşler var. Ne bileyim, hani şu sorun nasıl sorusu filan, bunlar çok tehlikeli sorular yaşatıyor Cenab-ı Allah. Çok da sormamak gerekiyor.

Hani şöyle biraz protez bir şarkı dinleyelim. Şöyle biraz rahatlayalım. Ali Kın'ı koca reisle gelsin. Yusuf Yüzbaşıoğlu istedi. Biz yerine getiriyoruz. Hayırlı geceler herkes. Ayağıyla yürüyor. Siz namınızla yürüyün. Aslan abilerim. Namı diğer Mey, Muhammed Emin Yüzbaşıoğlu, Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu, Aytaç Kemer'e selamla. Yusuf Yüzbaşıoğlu panelinden gelen mesaj. Hayırlı geceler herkese. Hayırlı geceler. Herkes ayağıyla yürüyor. Siz namınızla yürüyün. Aslan abilerim namı diğer Mey, Muhammed Emin Yüzbaşıoğlu, Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu, Aytaç Kemer'e selamla. Bir geride de yine Yusuf Yüzbaşıoğlu'nun bir mesajı vardı. Orada şarkıyı yazmayı unutmuşlardı. Namı diğer Muhammed Emin Yüzbaşıoğlu, Aytaç Kemer, Ömer Yüzbaşıoğlu, Orkun Can Kemer, Eray Palabıyık, İbrahim Ceylan, namussuzun namı olmaz. Sen namınla yaşa aslan abim. Aytaç Kemer, Muhammed Emin Yüzbaşıoğlu seni çok seviyor. Koca Reis şarkısı. Değil mi? Böyleydi. Şimdi ben bir daha okudum mesajı, hakkınızı helal edin. Koca Reis

Yusuf Yüzbaşıoğlu'nun isteği olarak dostlarına geldi. Armağan olsun. Hayırlı geceler herkes, ayağıyla yürüyor, siz namınızla yürüyün. Aslan abilerim namı diğer Mey, Muhammed Emin Yüzbaşıoğlu, Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu, Aytaş Kemer selamla, Ali Kınık Koca Reis geldi. Şöyle bir kere daha bakıyorum, Yusuf Yüzbaşıoğlu, bizim eski dinleyenlerimiz, değerli kardeşlerimiz bizim. Kıymetli bir, yani hepiniz çok kıymetlisiniz. Aman. Gönülle kırılmasın. Hadi bakalım. Yusuf Yüzbaşıoğlu'nun isteği yayında efendim. Ali kardeşim söylüyor, Koca Reis.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Nereden başlayacağım bilemiyorum. Benden bir istek geldi. Hoşuma da gidiyor benden istek istemeleri. Servan'ın bomba isteği düştü. Önce mesajı var. Servan'ın mesajını önce okuyalım. Sonra isteği benden, Murat İnce'den bir şiir istemiş kardeşimiz. Mağduriyetim hükümsüzdür istemişler. Bilen biliyor, bilmeyen de bilmiyor, ne diyelim. Servan, eyvallah can kardeş. Ben buradan Van'da olan Ervan Yiğit abime saygılarımı, sevgilerimi göndermek istiyorum. Gönül mahkumluğundan kader mahkumluğuna geçmiştir. Seni çok özledim canım abim. Sen ve yanındaki Mazlum Çali'ye, Turgay İnan'a, bütün kader birliği yaptığın arkadaşlarına selam ve saygılarımla. Size de Van'daki Ervan abimden selam göndermek istiyorum Murat abi. Ervan kardeşim ve aleyküm selam. Van'da olan Ervan Yiğit değil mi? Yanlış olmasın. Evet, Ervan Yiğit abim için Murat İnce mağduriyetim hükümsüzdür. Servan kardeşim, nereden atıyorsun mesajı? Ankara'dan mı dinliyorsun? Nereden dinliyorsun bir yayını bilmiyorum ama buradan.

0: demiş. Van'da olan Ervan Yiğit abime saygılarımı, sevgilerimi göndermek istiyorum. Gönül mahkumluğundan kader mahkumluğuna geçmiştir. Seni çok özledim canım abim. Sen ve yanındaki mazlum Çali'ye, Turgay İnan'a, bütün kader birliği yaptığın arkadaşlarına selam ve saygılarımı gönderiyorum. Size de Van'daki Ervan abimden selam göndermek istiyorum Murat abi. Aldım selam, başıma koydum. Servan, Ervan kardeşime ve yanındaki kader birliği yaptı arkadaşlarına selam olsun. Van'da olan Ervan Yiğit abim için Murat İnce mağduriyetin hükümsüzdür. Armağan olsun dedi Servan kardeşim. Van'da olan Ervan Yiğit için, Ervan Yiğit abim için Murat İnce'den mağduriyetim hükümsüzdür. Bakalım beğenecek misiniz? İlk defa dinleyenler de vardır. Açıyorum iyice sesini.
1: Gecenin içine düştü senle hatıralarım. Kanar ağlarım, yanar ağlarım. Mağduriyetim hükümsüzdür. Susuz bir yaz gibi geçtim ömrümün kangren damarlarında. Ne zaman karabiberli sıcak bir çikolata hazırlasam, sen gelirsin aklıma. Sonra bir mum yakar, doyasıya ağlarım. Kim bilir şimdi neredesin? Ben sende ağlamayı gördüm, ağlatmanı öğrendim. Bir sabah bin bir kırık içinde yola koyduğunu, gözyaşımla boğduğunu, kahrolduğunu ve ortalık yerde bırakıp gittiğini gördüm. Mağduriyetim hükümsüzdür. Tüy düştüğü gece karlar şehriydi yürüdüğümüz ve sabaha kadar paltomun altında kalışımız, sonra mecburi sokuluşun bütün ömrüme bedeldi. Nefesin boynunda, tenin tenimdeydi. Sıcaktı yani. Gün doğumları sende hep acılığı tetiklerdi. Bir defa ezber bozsan neyin eksilirdi? Ben sende hep acıları sevdim. Ve ayrılığı tesirlese de vefasızlığın, giderken kızıl saçlarındaki yangını sevdim. Çok yalvarmıştım, susamıştım bir yudum sana. Yanmıştım, çöl ortasındaki acıyı bal eylemiştim. Kurda kuşa yem olmuş, sevmekten vazgeçmemiştim. Ya sen? Bir kere bile arkana bakmamış, mataradan arta kalan bir damla suyu çok görmüştün. Sensizlikten yanan, çatlayan dudaklarım. Mağduriyetim hükümsüzdür. Şimdi sen bende neyi sevdin? Sen bende acı çekmemi, yokluğunda deli olmamı, dağları, taşları aşıp, karı kuşu hiçe sayıp sana gelmemi, gözdaşları içine yola koymayı, hep buruk, hep üzgün kalmamı, sensizlikle cezalandırılmamı sevdin. Sen bende bir aşığın yok oluşunu sevdin. Ben senden, senin benden kaçışına rağmen her şeye, yok oluşuma aldırmadan sevdim seni. Ben de seni sevdim. Sen sonuna kadar acı bitsen de ömrüme. Bendeki seni sevdim. Mağduriyetim

Van'da da bizi dinliyorlar 6 yıldır. Yozgat'ta da dinliyorlar 6 yıldır. Aralıksız yayınlarımız devam ediyor. Bunlar güzel şeyler ya. Niğde'de AKZ 6 yıldır, Uşak'ta 6 yıldır. Yurt genelinde çok uzun zamandır yayınlarım devam ediyor. Dün Zonguldak Kulüp FM'e baktım şöyle. Gerçekten çok etkilendim. Radyonun sahibi kardeşimiz aralıksız

yayınlarımızı tanıştığımız günden bu tarafa vermeye devam ediyor ve birçok radyo istasyonun böyle. Allah razı olsun, işleri güçleri rast gelsin. Çok etkileniyorum ya, vallahi billahi yaşlanıyoruz herhalde.

Oy oy. Mert Demirtaş kardeşim, aslan dostum Mesut'um az kaldı en yakın zamanda. Mesut Aziz'den, ya da şöyle yazmış, yanlış olmasın, bir saniye. Mert Demirtaş demiş ki aslan dostum Mesut'um az kaldı en yakın zamanda. Mesut Aziz. Hacer Taşdelen kardeşim, aslan kocam Hasan Diler. Aslan ablam Dicle Pürçekli. Aslan eniştem Doğuş Pürçekli. Gün gelecek, hepinizi oradan alacağım. Bizim bizden başka kimseye ihtiyacımız yok. Aile her şeydir. Bu çok doğru. Sizi önce Rabbime, sonra kendinize emanet ediyorum. İyi geceler. Kurban olduklarım. Hakkını helal et. Teşekkür ederim Murat abi. Ablam ne demek? Ben teşekkür ederim. Vallahi bile şu saat olmuş, hala mesaj atıyorsunuz. Yayının son 25 dakikası, beni yalnız bırakmıyorsunuz. Eyvallah. Aslan eşim Hasan Diler, aslan ablam Dicle Pürçekli, aslan eniştem Doğuş Pürçekli. Gün gelecek, hepinizi oradan alacağım. Bizim bizden başka kimseye ihtiyacımız yok. Aile her şeydir. Sizi önce Rabbime, sonra kendinize emanet ediyorum. İyi geceler, kurban olduklarım. Hakkını helal et. Teşekkür ederim Murat abi. Helal, hoş olsun. Siz helal edin. Dua ediyorum. Dua eder, dua beklerim. Hakkımda ne düşünüyorsanız Rabbim milyon katını versin diye boşuna söylemiyorum. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Korktuklarından emin, umduklarından nail eylesin Cenab-ı Rabbül Alemin. Hep dualarımdasınız arkadaşlar, yemin ederim. Her gün yeni bir konuyla karşı karşıya geliyoruz. Yeni bir trajedi, yeni bir dram, yeni bir hikaye. Parça parça oluyor insan işte ya. Ne bileyim. Böyle gözümün içinden bazen böyle ateş fışkırır gibi, ok batar gibi oluyor. Tansiyon yükseliyor herhalde. Kolay değil ya. Vallahi kolay değil. Bizim yaptığımız bu iş anlı hizmetini çok geçti arkadaşlar. Sizden biri oluyorum. Empatiyi çok yapan bir insanım. İçim acıyor. Hatta Bakır'la demin onu konuştuk arada. Yani çok zor dedik ya. Çok zor, çok zor. Düşünsene dedim. Bana uzaktasın. Aynı şehirdeyiz. Aynı gökyüzünün altında ama birbirimizi göremiyoruz. Çok da seviyoruz. Nasıl olacak bu iş? Hadi bakalım. Hiç kolay değil. Yani Allah kimseye taşıyamayacağı yük vermez. Vermesin de zaten. Ayrılık zor. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasa diyor yani, şu ayrılık olmasaydı, ölüm Allah'ın emri. Ayrılık hasret sevenler için gerçekten çok ağır imtihan. Anne için, baba için, evlat için, eşler için gerçekten çok ağır, kardeşler için çok ağır mevzular bunlar. Allah sevenleri tez zamanda kavuştursun. Yani şu 12. yargı paketiyle alakalı çok güzel söylemler var ama bir türlü hayata geçmedi. Meclisten geçti dendi, şu dendi, bu dendi, sosyal medyada duyuyoruz. Bugün yarın güzel haberler gelecek sizler için. Yani özgürlüğüne susayan kardeşlerimiz var. 400 binden fazla diyorlar mahkumun savunması söz konusu. Tabii bu savunmayla beraber şu çok önemli arkadaşlar. Bir daha suça bulaşacak mıyız? Bir daha aynı işi yapacak mıyız? Vazgeçecek miyiz? Hani burası o kadar kıymetli ki insan yaşadıklarından bir ders almalı. Kalan ömrüne bak. Bir bu kadar daha yaşayacak mısın? Bir onu sorgula. Sonra yaptığın işe bak. Yaptığın olaylara bak. Değer değmez. Buna karar ver. Özgürlük mü? Ailenin acı çekmemesi mi? Yaptığın işler mi? Yapacakların mı? Kafandan geçenler mi? Yeni projeler, yeni güzel şeyler düşünmek lazım arkadaşlar ya. Çok samimi söylüyorum. Yani yeni bir hayat, yeni bir adım, yeni bir sayfa. Ağız tadıyla yenen kuru bir ekmek bile olsa, vallahi billahi, o sevdiceğin omzuna başını

koydum mu? Ekmeği bulursun ya. Yiğit adam ekmeği daştan çıkar arkadaşlar ya. Allah'ın yüzüne gitmesin. Yani Rabbim yani bu söylediklerimize bizi sınamasın. Biz bunları yaşadık. Bugün bakın bugün yemin ediyorum size. Aha bu gece eski bir taksi şoförüyüm. Korsan olmak üzere, korsan dahil yani taksici kardeşlerim kusura bakmasın. Eğer mevzu ekmekse evime, eşime, çoluğuma, çocuğuma ekmek götüreceksem hırsızlık yapmamak şartıyla. Bakın hırsızlık yapmamak şartıyla. Korsan dahil, o da bir hırsızlık diyeceksiniz ama başka çare yoksa korsan dahil taksi şoförlüğü yaparım. Çıkarım 10 dalık çoluk bir ticari arabada çalışırım. Şimdi Martı tak şu bir şeyler var. Vallahi çalışırım ya bir şey yaparım. Hadi yapma gider araba yıkamacılığı. Ankara'nın göbeğinde araba yıkamacılığı yaparım. Ver abi 500 lira 1000 lira bugün bir araba yıkamak. Benim için 15 dakika 1 saat maksimum. En kötü 500 lira 1000 lira para alıyorsun. Bir araba yıkıyorsun. Akşama kadar 5 araba yıkasam evimi geçindiremem mi arkadaşlar? Bir yere çalışmama gerek yok. X bir benzinlikte geçerim oralarda elime bir kova alırım. Abi beni idare edin derim ya. İhtiyacım var derim. Utanmam ekmek için ha. Çakallık edersem utanırım. Yani bir arsızlığım, hırsızlığım varsa utanırım. Yoksa ne utanacağım? Gider benzinin sahibine derim. Kardeş bana yol verin burada ben çalışacağım. Ha, şu kovayla araba yıkayacağım. Ne diyorsunuz? Buralarda tertemiz ederim ben. Boş bir benzinlik bulurum. Akşama kadar 5 araba yıkarım. Ha. Evin nafakası çıkar. Ya oradan bir kasa limon alırım, pazarda limon satarım, evin nafakası çıkar. 100 tane simit alır satarım, evin nafakası çıkar. Gider birinin yanında çalışırım, evin nafakası çıkar. Hamallık ederim, evin nafakası çıkar. Bak arkadaşlar, bir yığın diploması olan, bir yığın yeteneği olan bir adam olarak bütün bunların en dibin dibi ne varsa hamallık eder, yine ben ailemi geçindiririm. Ne yapar eder? Ya şimdi neler var piyasada? Bakın basit işler var. O basit işlerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Ne diyorlardı? Kara borsacı değildi. Neydi ya? Bu hani eşya toplayıp bakır ne yapıyorlardı? Eşyaları böyle eski eşyaları toplayıp da satanlara ne diyorlardı? Hiç bakır beni dinlemek. Eşyalar toplayıp hani böyle mobilya falan alıp da kara borsa değil de spotçu tamam aklıma geldi tamam buldum. Yani gider oradan bir mobilya alırım eski. Çok mesela internete giriyorsun adam canından bezmiş diyor ki şu dolabı diyor götürseler tek şuradan para da istemiyor bazen. Gider iki tane oradan dolap bulurum başka bir şey bulurum onları indirir bindiririm tamir ederim boyarım. 500 lira alır 1000 liraya satarım 1000 lira alır 3000 liraya satarım belli mi olur? Yanıma bir arkadaş bulurum. Sırt sırta omuz omuza veririz. Elimize birer tornavida, bir çekiç. İki menteşe çakamayacak mıyız? Ben yaparım. Ya yaptı da tabii yapar bakır. Yani bir şeye karar vermek lazım arkadaşlar. Temiz yaşamak mı? Belanın içinde bulunmak mı? Akşam yastığa başını koyunca huzurla yatmak mı? Yoksa kapı zili çaldığı zaman yüreğin böyle hop hop etmesi mi? Hangisi? Buna karar ver ya. Bak çay da çok güzel, kahve de çok güzel. Bilmem anlatabiliyor muyum? Özellikle genç kardeşlerime, delikanlı kardeşlerime özellikle tavsiye ediyorum. İnsan birçok şeyle keyif yapabilir. Keyifçiliğin sonu yok. Bir gün sıkıntıya gidebilirsin, çok büyük bir sıkıntıya gidebilirsin. Benim yanımda çalışan Daniela Belma Stankoviç diye bir kızımız vardı. 9 dil biliyordu. 9 dil. Annesi Malatya Ekimanlı, babası Yugoslav'dı. Hem Hristiyanlık dinini hem İslam'ı bilen biriydi. Çok eski 90'lı yıllarda yanımda çalıştığı dönemlerde Asla Seyahat falan Mısır'daki o piramitler çok okuyan birisiydi ve birden fazla dil bilme sebebiyle entelektüel bir yol haritası olan bir kızımızdı. Ama ve lakin yanlış bir arkadaşlık, yanlış bir partner en son Hacettepe'de aylarca yattı, taburcu oldu ama kendine bir türlü gelemedi ve hayatını kaybetti. Birkaç gecelik muhabbetten, birkaç gecelik keyiften dolayı

hayatını kaybettim. Karar senin değerli kardeş. Zihinde biter her şey. Doğru yol, kötü yol. Beyaz, siyah. Net ya. Ben bu sigarayı içmiyorum diyeyim. Yemin ederim bakın nefsimle yani bayağı bir savaş veririm. İçmem ya. Bu kadar basit. Orada bir sıkıntılı iş var. Ben parayı oradan 10 bin lira kazanacağıma şuradan da başka bir iş yapar. Sırtımda halde gider. Kasa taşırım. Tamam oradaki hemen tık diye 2 dakikalık bir şeyle 10 bin lira kazanacakken burada akşama kadar canım çıkar 3 bin lira kazanırım. O 3 bin lira o 10 bin liradan daha değerli. Bilene tabii ki. Aa, buradan konuşması kolay. Oradan konuşmuyorum. 40 yıl şu 3-4 saat. 40 yılın ardına bunları konuşuyorum yani. 57 yıl geride kaldı. 40 yıldır bu işin içindeyim. 40 yıllık bir deneyim, bir tecrübe. Yani onca yaptığımız, hazırlayıp sunduğumuz programlar, onca büyük konuklar falan filan, kimler geldi, kimler geçti. Türkiye'nin en büyük tarihçisini Cemal Kutay'ı ben almış bir adamım ya konuk. Diliniz tutulur arkadaşlar. Fazıl Üstü Dağlarca'yı aldım ya. Bekir Sıtkı Erdoğan'ı aldım, Karagözlüm. Efkarlanma Gül Gayrı, İbibikler Öter Ötmez Oradayım. Talat Sait Halman'ı aldım, ilk kültür bakanımız, ilk kültür ateşemiz, Bilkent Üniversitesi'nin edebiyat bölümünün kurucusu. Programlarımın Türkiye Polis Radyosu'nda sanat danışmanıydı. Yavuz Bülent Bakiler'in yanında konuşabilir misiniz? Merak ediyorum kaç kişi konuşabilir. En acemi zamanım 2000 yılında Ankara'da özel bir radyoda tersu içinde Yavuz Bülent Bakiler'i konuk aldım ya. Hani Cemal Safi Hocam, Bekir, Doktor Bekir Mutlu, Yavuz, Hüseyin Yurdabaklar filan yakın tarih. Halil Soyyerler yakın tarih. İç içeydik. Bu söylediğim isimler yani Hüseyin Yurdabak her mevsim içimden gelir geçersin sen vefasız yazan. Doktor Bekir Mutlu bir ilk bahar sabahı güneşle uyandın mı hiç filan onu yazan mı hoca. Cemal Safi'yi bilmeyeniniz zaten yok. Seni görmem imkansız imkansız neler Orhan abinin bütün şarkıları neredeyse. Halil Soyyer ne hocalar. Yani 40 yıllık bir tecrübenin şu an gönül imbinden damıtıp bir çıkarım olarak o tecrübelerden size hap bir bilgi veriyorum. İyi bir tane, kötü de bir tane hani yol anlamında söylüyorum. Siyah ve beyaz gibi arası yok arkadaşlar. Arasında gezersen arada arafta kalırsın. Hiçbir zaman yolun düzünü bulamazsın delikanlı. Can kardeş, en büyük kabadayılık aydın fikirli, aydın zihinli ve suça bulaşmamış, evine akşamleyin çoluğuna çocuğuna kavuşan o adamdır en büyük kabadayı. Evine iki ekmek parasını helaliyle, alnının teriyle götüren o delikanlı adam çok kabadayıdır. Hilal Kuzey, mesafe aramızdaki duvarlardır, gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Allah zorluklara rağmen birbirinden vazgeçmeyen iki seveni elbet bir gün birbirine nasip eder. Hasretle canım sevgilim Oğuzhan Patır dedi. Bana bir şarkı daha göndereceğiz. Bir de Van'da yayınımız bitiyor. Mert Demirtaş, Selo Can Sarı doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Yeni yaşını sana özgürlük getirsin. Sarı Selo Can mesajı geldi. Servan kardeşimin mesajlarını birleştirip aktaracağım. Van'da mesajıyla beraber. Mert Demirtaş, kırılan kalemi kırık mı sandın, takılan kelepçeyi saat mi sandın, bu acılar bizi bozar mı sandın, Mesut Azin Aslan dostum şeklinde geldi mesaj. Şimdi Servan'ın mesajlarını bir toparlayalım. Van'dan yazıyorum Murat abim, şiirlerinle büyüdük, radyonuzu yeni keşfediyoruz, çok mutlu olduk. Yanımda Caner Çiftçi de var. Van'dayız. Van'da olan Ervan dayısına ve size selamları var. Caner Çiftçi de bize selam gönderiyor öyle mi? Eyvallah. Allah'ın izniyle Van'da olan Ervan abim özgürlüğüne kavuşunca sizinle bir çay içeceğiz.

biçerek yüzle tanışmak isteriz. Çok mutlu olurum. Hiç sıkıntı değil. Her zaman her yerde herkesle. Bazen soruyorlar, hemen adres veriyorum yani. Bizim kardeşlerimizle görüşmek ya da görüşmeme gibi bir çekinikliğimiz söz konusu değil. Çok da mutlu olurum, hele de beni seven kardeşlerimle. Allah'ın izniyle Ervan abim özgürlüğüne kavuşunca sizinle bir çay içerek yüzle tanışmak. Servan, bu mesajı unutma. Ben de sıkıntı yok, kurban oldum. Her yerde de numaram var. 552-711-7490. Bana her türlü ulaşabilirsiniz. Ortalıktayım yani. Van'dan yazıyorum. Murat abim, şiirlerinle büyüdük. Radyonuzu yeni keşfediyoruz. Çok mutlu olduk. Yanımda Caner Çiftçi de var. Van'da olan Ervan dayısına ve sizlere selamları var dedi Servan. Ve şarkı isteğinin olduğu mesaja geliyorum. Çok küçükken abim arabasında hep sizi dinlerdi. Şu anda da öyle. O zamanlar hiç anlamazdım. İşlemezdi bana. Büyüdükçe işledi. Van'da olan Ervan Yiğit abimin hep Van'da olan Ervan Yiğit abim hep söylerdi. Derdi, delikanlı adamlar Murat İnce dinler diye. Vay, kurban olurum ben size. Aha, bana böyle gelin işte ya. Hele tanıyanlarım çıksın beni, kurban olduklarım ya. Nasıl beni, nereden vuruyorsunuz böyle ya? Tam kalbimin ortasından, yemin olsun ha. Çok küçükken abim arabasında hep sizi dinlerdi. Şu anda da öyle. O zamanlar hiç anlamazdım. İşlemezdi bana. Büyüdükçe işledi. Van'da olan Ervan Yiğit abim hep söylerdi. Derdi, delikanlı adamlar Murat İnce dinler. Büyüdükçe anladım ne demek istediğini. Selam olsun Murat İnce. Selda Bahçem, yürüyorum dikenlerin üzerinde. Selda Bahçem, yürüyorum dikenlerin üstünde. Ardından Murat İnce, gönül mahkumu. Öyle de kapatırız diyeceğim de bir istek daha var. Nasıl edeceğiz? Dur bakalım, yapacağız. Selda Bağcan gelsin. Hemen girelim çünkü son 10 dakika. Gerçi müdahale ederim, sorun yok.

Servan'ın isteği çalıyor. Peşine gönül mahkumu Murat İnce'den gelecek. Alya Aslan, iyi geceler hayatımın anlamı, seni yanımda hissediyorum. Sen de beni hisset. Zara, seni yazdım kalbime. Özgür Kılıca gelsin demiş. Onu da yapacağız. Radyoyu kapatmayın, buradayım. Servan kardeşimin isteğini yerine getiriyoruz. Önce Selda Bağcan Yürüyorum Dikenlerin Üstünde. Ardına benden Murat İnce'den Gönül Mahkumu gelecek. Peşine Zara'dan Seni Yazdım, Alya'nın isteği olacak. Bağlayacağız, merak etmeyin.

Van için bir müdahalede bulunacağım. Yayın 5-6 dakika uzayacak. Van radyoyu kapatmasın. Diğer istasyonlarımda 3 aşağı 5 yukarı kontrolünde olacak. Özellikle Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Uşak,

0: mahkumu geliyor. Aç radyonun sesini. Ben bu şehirde ciğerlerimi bırakmıştım. Zatürre olmuştum bunun klibinde. Aç aç aç aç.
1: Yalanlara prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Dağlasam da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasam da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vururum, sanma yıkılırım, merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim, yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum, sana ne, kime ne, delik deşik uykuların içinde, ne kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin? Görmek gözlerine pus olmuşken böyle. Ben ölmüşüm, kalmışım. Sana ne? Sana ne?

0: Van'da olan Ervan Yiğit için çalıyoruz şu an bu şarkıyı da. Servan kardeşim istedi. Ervan Yiğit, selam olsun. Delikanlı adamlar Murat İnce dinler. Büyüdükçe anladım ne demek istediğini. Selam olsun Murat İnce'ye. Servan, çok teşekkür ederim. Ervan Yiğit, sen ve kader birliği yaptın arkadaşlarına bir kere daha armağan olsun.
1: Bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kar etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin kadri.

0: muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.
1: Sen bunu nasıl yazdın be abim? Hadi yazdın, nasıl böyle okudun? 51. dinleyişim, yine tüylerim diken diken. İlk dinlediğim günkü gibi diyor Servan.
0: Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin basıldı ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam namerdim.

Servan selam olsun. Servan'ın mesajı yüreğimi coşturdu gene. Allah razı olsun. Nefsimden hayal ederim. Nefsime çok hoş geldi. Hoş baht oldum. Dilerim dinleyenler de hoş bahtır şu anlardan. Sen bunu nasıl yazdın be abim? Hadi yazdın. Nasıl böyle okudun? 51. kez dinleyesim. Yine tüylerim diken diken. İlk dinlediğim günkü gibi. Eyvallah. Hikayesini bir gün anlatırım inşallah. Yani şiir çat diye çıkar arkadaşlar. Öyle 3 gün 5 gün değil. O an anlık gelir yazar ve çıkarsın. Zaten öyle olduğu zaman şiir oluyor. Öbür türlü kurgu oluyor. Alya Aslan'ın isteğiyle geceyi nihayetlendiriyorum. Alya Aslan kardeşim, iyi geceler, hayatımın anlamı dedi. Seni yanımda hissediyorum, sen de beni hisset. Zara, seni yazdım kalbime, Özgür Kılıç'a gelsin dedim. Alya Aslan'ın isteğiyle çıkış yapıyoruz. İyi geceler hayatımın anlamı. Seni yanımda hissediyorum, sen de beni hisset. Zara, seni yazdım kalbime, Özgür Kılıç'a gelsin dedi. Özgür Kılıç, inşallah dinliyorsun. Servan, Allah senden de razı olsun. Geceyi bağlıyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.